0: Rikamlar yakaladım.
1: Kon.
0: İyi sözler yani ülkenin kılıklısız.
1: Sefer.